0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Ben Sevda Dükkançı, böyle eskilerden günümüze gelen ancak gönlümüzü bir o kadar en güzel ne diyelim ki dizeleriyle, hisleriyle okşamaya devam eden iki sanatçımızı konuşacağız, konuşturacağız. Osman Aziz sözleriyle, Kadriye Latifova türküleriyle nasıl mı olacak dersiniz? Evet, çok basit. Altın arşivimizle beraber Osman Aziz'in, değerli meslektaşımızın burada hazırlamış olduğu Kadriye'nin Kaderi programını dinleterek ilk bölümünü bu cumartesi sizden bize programında, devamınıysa bir sonraki hafta hayırlısıyla. İyi dinlemeler efendim.

Bu defa konumuz türkülerde büyük aşk, büyük sevgi. Hangi türküde, hangi şarkıda yoktur ki sevgi denen, aşk denen? Dünyanın bütün güzellikleri, süt köpüklü bulutlar, dağlar, ırmaklar, denizler hep sevginin güzelliğinden, sevgilinin gülümseyişinden bir iz değil mi? Her taraf sevgi, her taraf sevgiliyle doludur. Her şey sevginin, aşkın sıcaklığını taşır. Bütün mevsimler sevgiyle, aşkla başlar. Sevgi adına ömrünü vermiştir seven kişi. Ve gün gelecek bu en büyük esin kaynağını, bu en yüce duyguyu, yani sevgiyi, aşkı, meyveden eğilen dallarcasına dayanamayacak, tarlası sayılan türküye, şarkıya dökecektir seven kişiyi, vurulan aşık. Dinleyelim Vasfiye Şaban'ın.

sevmek için doğar insan. Çünkü binbir güzellik bulur sevgide. Aşkın bende Tanrı kadar kutsaldır. İsmin dilimden düşmeyen duadır diye haykıracaktır aşık. Aşık Veysel de seslenecektir öte yandan. Benim aşkım olmasa senin güzelliğin beş para etmez diye. Diğer aşık da dayanamayacak, ekleyecektir hemen. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca.

aşk altın değildir, saklanmaz. Onun bütün sırları meydandadır demiş Mevlana. Şu atasözü de aynı felsefede değil mi? Aşk ile öksürük hiçbir zaman saklanmaz. İşte bakın sevgi nasıl büyümüş seven kişinin gözünde, gönlünde. Aşkın zehir olsa yine içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim. Yeter sevgilim, ben bu aşk ile dünyanın kahrını çekerim.

Evet, seven kişi her şeye razıdır. Dünyanın kahrını çekmeye, zehir bile içmeye. Ama öte yandan umutsuzluğa düşen aşığın biri kalkar da der ki, yaşamak için geldiler, sevilmek için sevdiler. Nihayet hep sona erdiler ve bir gün kayboldu sevgiler. Derken öte yandan diğer aşık seslenir hemen. Yılları durduracak, güneşi doğuracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Diğer biri de sevgide, aşkta bir mevsim arar yeşilden daha yeşil. İsmi olmasın ama kararmasın, solmasın bu mevsim. Günleri eksilmesin, aşkları hiç bitmesin. Dördüncüsü aradığı sevgiyi de bulmuştur mevsimi de. Ağlatsa da razıdır, bin bir derde atsa da. Evet, aşık bir dünya yaratmıştır yalnız ikisi için. Başka sevgiye yer yoktur bu dünyada. Öylesine büyüktür ki sevgisi aşkı. Bu aşk Tanrı kadar kutsaldır gönlünde. İsmi dilinden düşmeyen bir duadır yalvaran.

Sevene her gün bayram diye bir söz vardır ya. Her gelen gün başka bir gündür. Hele seviyor ve bir de seviliyorsa bir o kadar daha güzel olur, güzel geçer günler, aylar, yıllar. Ya bir de sevilmezse, şöyle feryat.

Kimine göre seven kişiyi kıskanmamalı, kimine göre de kıskanmalı. Şairlere en güzel dizeleri sevgidir, aşktır yazdıran. Sevgilinin gözleri, bakışları söyletmiştir onları delice. Hele de gözler.

gönül diler ki sevginiz, aşkınız hiçbir zaman azalmasın. Ne demiş atalar? Sevgi azalınca kusurlar artar. Sevmekten yoksun kalmayın hiçbir zaman. Ama unutmayın ki sevmek keman çalmak gibidir. Bilmeyen kötü sesler çıkarır. En büyük sevgilerle, en büyük sevgi ve aşk dilekleriyle ayrılıyorum huzurunuzdan. Saygılar, sevgiler.

İçler sevgi dedik, Kadriye'nin kaderi dedik, o Kadriye Latifova'nın duygusal ve müziksel elbette ki sevgi yüklü yorumunu bir o kadar sevdiğimiz sanatçımız, üstadımız rahmetli Osman Azizov'dan dinledik, dinlettik. Şimdi değerli dinleyiciler, böyle Rodopların güzel saz ve söz ustası Kırcalıyeli çok değerli dostumuz, radyomuzu sevgili üstadı olan Osman Cavlak'tan birbirinden güzel, birbirinden özel sazlı sözlü türkülere yer vereceğiz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

0: Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlarını dinliyorsunuz.
1: Yine Rodopla'dayız değerli dinleyiciler. Dostlar grubuyla devam.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugünkü yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Adalet Bakanı Naydenov, Avrupa Başsavcısı Laura Kövesi ile görüşecek. Kirkuk Belediyesi'ndeki DPS yönetimi toplu istifa dilekçesini sundu. Kazanlık Uluslararası Folklor Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Varna'nın Medovets ve Kotel'in Tiça köylerini sel vurdu. Bir spor haberimiz var. Bojidar Sarıbuyukov, Elmas Ligi atletizm yarışmasını kazanan ilk Bulgar sporcu oldu. Hava durumuna gelince, hafta sonu sabahları güneşli, öğleden sonra yağışlı hava etkili olacak. Şimdi haberler. BNT'nin aktardığı üzere Adalet Bakanı Nikolay Naydenov, Lüksemburg'da gerçekleştirileceği çalışma ziyareti sırasında Avrupa Başsavcısı Laura Kövesi ile görüşecek. Görüşmede Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'nde görev yapacak savcılarının seçilme prosedürü konusu ağır basacak. Bakan Naydenov, bakanların Schengen bölgesinin durumunun, göçün ve Ukraynalı mültecilerin statüsünün görüşüleceği Avrupa Birliği Adalet ve İç İşleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Lüksemburg'da bulunuyor. Kirkuk'taki DPS Belediye Meclisi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada parti organı olarak istifa ettiğini duyurdu. Karar, partinin merkezi ve bölgesel liderleriyle yaşanan gerilimlerin artması ve anlaşmazlıkların derinleşmesinin ardından meclis toplantısında alındı. İstifa nedenleri arasında belediye parti yapısının görüş ve kararlarının sistematik olarak göz ardı edilmesi, ayrıca düzenli bir belediye toplantısında demokratik olarak seçilen belediye meclisinin iradesinin dikkate alınmaması ve onlarla diyalog kurulmaması yer almaktadır. BNR Kırcalı Radyosu'nun aktardığı üzere istifa eden meclis üyelerine göre son aylarda belediye yönetiminin görüş ve önerileri defalarca göz ardı edilmiş. Bu da belediyedeki parti aktivistleri arasında ciddi hayal kırıklığına yol açmıştır. Ek bir neden ise belediye teşkilatına ve temsilcilerine karşı sergilenen saygısız tavırdır. DPS Kırcalı Bölge Başkanı Ruşen Feyzullah, partinin Kirkuk Belediye Meclisi'nin istifası hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, tüm koşullar netleştikten sonra resmi bir açıklama yapacağını belirtti. Kotel'in Tiça köyünde 4 Haziran'da şiddetli yağmurların ardından Çerna Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan evlerin ve sokakların temizleme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30 evi su bastı.

Nereye konuşan Sliven valisi Mikhail Kaşerov, sel suları çekilmeye başladı. Her yer çamur altında. Birçok hayvan telef olurken sel ardında çamur yığınları bıraktı dedi. Kotel Omurtak yolu artık trafiğe açık. Dün insanları evlerinden çıkarmak, onlara yardım etmek ve evlerinin mümkün olduğunca büyük bir bölümünü temizlemek için çok iyi organizasyon yapıldı. Köylüler Tiça köyünün okuma evine tahliye edildi. Muhtarlık, Bulgaristan Kızıl Haç Örgütü BÇK ve itfaiye, battaniye, portatif yatak, su ve gıda temin etti diyen Kaşerov, çamurdan temizlenen evlerin bugün oturulabilir hale gelmesini ve dün emri üzerine kesilen elektriğin bugün yeniden sağlanmasını bekliyor. BNT'nin aktardığı üzere askerler, itfaiyeciler ve orman çalışanları doğal afetin yol açtığı hasar tespit ve temizlik çalışmalarına katılacak. Felaketin yol açtığı hasara rağmen Tiça'da yaşayan bir kişi BNT kamerasının önünde sular altında kalan Çerna nehrine biriken çöp torbaları attı. Selin ardından Nova TV'ye konuşan Varna'nın Medovec köyü muhtarı Mustafa İsmail, "Bu durumdan biz sorumluyuz çünkü dere yataklarını temizlemedik. Ancak bunun için kaynağımız yok." ifadelerini kullandı. "Birçok hayvan telef oldu. Koyun ve keçiler iki köylümüze aitti." diyen muhtar İsmail, "Selden can kaybının olmadığını ancak maddi hasarların büyük olduğunun altını çizerken dünkü sağanak yağış sırasında köydeki bir köprünün yıkıldığını söyledi ve birkaç gün önce yaşanan sele rağmen bu defa dalganın daha güçlü olduğunu ifade etti. Benere Stara Zagora'nın bildirdiği gibi 2026 Gül Festivali çerçevesinde Kazanlık Belediye tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'ne bir kez daha ev sahipliği yapacak. Festival 5, 6 ve 7 Haziran olmak üzere 3 gün boyunca sürecek ve geleneklerin, dostluğun ve kültürel alışverişin kutlanması amacıyla Bulgaristan'dan ve yurt dışından katılımcıları bir araya getirecek. Amacının genç nesillerin folklora olan ilgisini artırmak ve farklı kültürler arasında karşılaşmalar için bir alan yaratmak olduğu etkinlikte katılımcılar müzik, şarkı ve danslar aracılığıyla geleneklerinin, göreneklerinin ve bayram ritüellerinin zenginliğini sergileyecek. Zengin festival programında Kazanlık'ın kardeş şehirleri olan Macaristan'ın Natkan Nija, Yunanistan'ın Veria, Yunanistan'ın Dimotika ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Koçani şehrinden folklor grupları yer alacak. Bulgaristan'ın Vancouver Konsolosluğu Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda özellikle Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Toronto'daki başkonsolosluğunun girişimiyle Vancouver'ın en büyük ve en sembolik parkına dikilen Bulgar Gülü'nün bu yıl tekrar çiçek açtığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Konsolosluğun bildirdiği üzere Pasifik Okyanus kıyılarında yetişen bu güzel çiçek sadece doğal manzaranın bir parçası değil, aynı zamanda Bulgaristan'ın geleneklerinin ve Bulgar toplumunun ana vatanlı olan bağının da bir sembolüdür. Güllere gösterdikleri özen için Britanya Kolombiya'sındaki Bulgar Kanada Derneği'ne ve gülleri bağışlayan Milena Sarneva ve Stefan Sarnef'e teşekkürlerini sunan Vancouver Konsolosluğu, bu girişimin Kanada'nın en çok ziyaret edilen kamusal alanlardan birinde kalıcı bir Bulgar izi bıraktığını ve Bulgaristan'ın tanıtılmasına katkıda bulunduğunu ifade etti. Spor. Bulgaristan'ın bir numaralı atletizm sporcusu Bojidar Sarıbuyukov, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Diamond League yani Elmas Ligi atletizm şampiyonasında uzun atlama dalında birinci oldu. Hava durumu. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 18, Sofya'da 15 derece olması bekleniyor. Ülkenin birçok bölgesinde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra gece yarısına kadar bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok yerde gök gürültü

örtülü zaman zaman sağanak yağış görülecek. Dolu yağacak. En yüksek sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında, başkentte ise termometreler 26 dereceyi gösterecek. Karadeniz kıyılarında güneşli hava görülecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma meydana gelecek. Ancak yağış beklenmiyor. Güneydoğudan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 23 ila 26, deniz suyu sıcaklığı 20-21 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli, öğleden sonra ise çok bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. Dolu yağışı olasılığı var. Orta Balkan dağlarında ve Rodoplarda sağanak yağış görülecek. Batı, güneybatıdan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede yaklaşık 21, 2000 metre rakımlarda ise 14 derece olacak. Pazar günü ülke genelinde değişken hava hakim olacak. Hava durumunda değişiklik beklenmiyor. Sabah saatlerinde güneşli, öğle ve öğleden sonra gece yarısına kadar birçok yerde kısa süreli, geçici olarak şiddetli, gök gürültülü, sağanak yağışlar ve dolu görülecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programı dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle dini konuları ele alacağız. Dini perspektiften günümüzdeki bazı olayları değerlendirmeye çalışacağız. Günümüzdeki bazı olayları derken de malum bugünlerde çocuklar okullarını bitiriyorlar. Bitirdiler ilkokul öğrencileri. Ondan önce Bulgaristan'ın kültür bayramı vardı. Eğitim bayramı vardı. Ve bu vesileyle eğitim konusunu, eğitimden de ziyade ilim, irfan ve hikmet konusunu İslami açıdan ele almaya çalışacağız. Çünkü bütün bu eğitim çalışmalarının amacı insanın bilgi sahibi olması, ilim sahibi olması, irfan sahibi olması ve hikmetli bir kişi olmasıdır. Bunu ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapamıyoruz o ayrı mesele ama nihayetinde her eğitim çalışmasının temelinde bu amaç yatmaktadır. Yani sadece dünyamızı kurtaralım, sadece bir meslek elde edelim değildir muhakkak. Çünkü bu da elbette önemli bir eğitimin, bir eğitim sürecinin bir parçası veya amacı ama esasında ilim öğrenmektir. Genel anlamıyla ilim sahibi olmaktır. İrfan sahibi olmaktır ve hikmet sahibi olmaktır. Bu kavramlar ne anlama geliyor? İslam açısından baktığımızda neler söyleyebiliriz? Tabii konular çok geniş konular. Bu konularla her biriyle ilgili müstakil eserlerin yazıldığını bizler biliyoruz. Gerek ilimle ilgili, gerek marifetle ilgili, gerekse hikmetle ilgili. Ama biz bunu böyle birkaç başlık altında sizlerle paylaşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Hep birlikte buyurun.

Değerli dinleyiciler, İslam'da ilim, irfan ve hikmet konusunu ele almaya başlarken öncelikli olarak ilim konusu üzerine duracağız. Çünkü bunlar aslında birbirine bağlı olan şeyler. Ve genel olarak İslam ilim anlayışına, irfan anlayışına ve hikmet anlayışına baktığımızda ilim işin temelidir. Yani biz bunu Türkçe'de bilgi olarak ifade ediyoruz. Genellikle bilgi veya bazen de bilim olarak da ifade ediliyor ilim kavramı. Bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin inanç, yani itikat, bir nesnenin şeklinin zihinde oluşması vesaire gibi açıklamaları var ilmin ve bilginin. Bunun ilmin ne olduğunu daha iyi anlamak için ise karşılığına bakmamız gerekiyor. Bu da cehildir. Arapça olan ilim kelimesinin karşılığı cehildir. Veya Türkçe söyleyecek olursak bilgi, bilginin karşılığı da bilgisizliktir. Yani bizim daha doğru ifadeyle belki de cahilliktir. Bu son derece açıklayıcı bir ifade oluyor. Özellikle İslam alimlerini tanımlamaları yaparken biz şunu görüyoruz. Genellikle bir kelimenin karşıt anlamını muhakkak veriyorlar. Çünkü bir şeyin gerçeğini anlamak onun karşıt anlamıyla en güzel olduğunu görüyoruz. Onun için ilim karşılığı ise cehildir. Yani ilmin karşılığı cehalettir. Bu bakımdan bakıldığında ilmin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlıyoruz. Çünkü cehalet büyük bir kayıptır. İnsan için büyük bir kayıptır. Tabii onun da boyutları var. Farklı farklı boyutlar var. Nasıl ki ilmin farklı boyutları varsa

cehaletin de farklı boyutları var. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerden biliyoruz. Bir, ilmel yakîn var. Yani bir bilgiyi bilerek elde etmek var. Bir bilgiyi görerek aynel yakîn, yani o yakînin mertebesini, insanın inancının veya kanaatinin veya işte bilgisinin güçlü bir şekilde yerleşmesini gösteren aynel

yakin, gözle görerek bilmek var. Bir de tabii ki hakkal yakin, işi hakikatiyle bilebilmek. Bunlar farklı mertebeler olduğu gibi tabii ilim adamları ilmi başka açılardan da tasnif etmişler. İşte zahiri ilim, batıni ilim vesaire gibi. Bunlara tabii çok fazla detayıyla giremeyeceğiz. Kısaca böyle işin özetini vermek adına söylemek istediğimiz, yani nasıl ki ilmin farklı çeşitleri, farklı boyutları varsa, cehaletin de farklı çeşitleri var. Yani mutlak cehalet olduğu gibi, işte basit bir cehalet, işte mürekkep cehalet denilen vesaire vesaire şeyler var. Onun için bilgi ve ilim bizim açımızdan cahilliğin karşıtı olarak son derece önemli bir kavram ve insanın sahip olması gereken bir şey. İlim dediğimizde genel anlamıyla bütün genel ve tümel bütün bilgileri ifade etmektedir. Orada çok ayrıntı vesaire söz konusu değildir. Bunu da genel anlamda diyorum tanımlarken, İslam alimleri genel ve tümel bilgi olarak tanımlamaktadırlar. Çünkü biraz sonra marifet konusunu işlerken göreceğiz. Orada farklı bir boyut var. İslam'a göre baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Allah'ın Hazreti Adem'i yarattıktan sonra insana isimler öğrettiği, belirli şeylerin isimlerini öğrettiği bildirilmektedir. Bu isimler aslında bir bilgidir. Yani her nesnenin ismini öğrenmesi Hazreti Adem'in elde ettiği bilgidir, ilimdir. İlmin kaynağı dolayısıyla Cenab-ı Allah'tır ve o el-alimdir, ilim sahibidir. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın sıfatları arasında ilim vardır. Yani ilim sahibi, bilgi sahibi ama mutlak manada her şeyin bilgisine sahip olan, el-alim de her şeyi bilen anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ilim, insanın sahip olması gereken ilim, öğrenmesi gereken bilgiler Cenab-ı Allah'ın ilim sıfatının veya alim isminin, el-alim isminin tecellisidir. Tecellisi sonucunda biz onu elde edebilmekteyiz. Dolayısıyla Allah'tan kopuk bir ilim, Allah'tan kopuk bir bilgi insana hakiki amaçladığı o bilgiyi vermez. İşin temelinde Allah olması gerekiyor. Bunu biz Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinden daha anlıyoruz. Hepimizin hep tekrarladığımız, bildiğimiz ayet-i kerimeler Alak suresinde, İkra suresinde Cenab-ı Allah İkra bismi rabbikellezî halak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Halak ellezî allemel İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem. Şimdi orada devamında da yaratan Rabbimizin adıyla okumayı emrediyor Cenab-ı Allah. İlk ayeti kerimede, devamında da bize öğrettiği, kalemle yazmayı öğrettiği, yani bilginin bir unsurunun da kalem olduğunu bizlere bildiriyor. Cenab-ı Allah'ın da insana talim ettiğini bizlere bildiriyor. Başka bir ayeti kerimede de devamında, daha doğrusu, allemel insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediği şeyi öğretti. Yani burada Cenab-ı Allah'ın ilmi insanlara verdiğini, insanlara öğrettiğini, ondan sonra bizim de o ilme sahip olabilmemiz için yaradan Rabbimizin adıyla okumamız gerektiğini, okumalarımızın başında yaradan Rabbimizin olması gerektiğini ifade etmiş oluyor. Şimdi buradan özetle söyleyecek olursak bize verilen mesaj şudur. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Allah'tan kopuk bir şekilde ilim sahibi olunmaz.
İşin temelinde Allah olacak.

bağı doğru kuracağız. Bizim Cenab-ı Allah'la bir ontolojik bağımız var. Temelden bir, o bizi yaratmış, ruhumuzu üfürmüş ve bilgiyi veren de bize odur. Dolayısıyla biz o bağı, temelde olan bağı asla koparmamamız gerekiyor eğer hakikaten ilim sahibi olmak istersek. Çünkü bunun neticesinde biz çok güzel şeyler elde edeceğiz. Bize Cenab-ı Allah kendisini daha iyi tanıtacak. Biz Cenab-ı Allah'ı belki az bir şekilde tanıyarak yola çıkacağız ama ilim

kapılar açacak. İlim kapılarını açacak. Bunu da bize nurla ihsan edecek. Bize nur verecek ve biz daha önce görmediğimiz, karanlıkta bulunduğumuz şeyleri görmeye başlayacağız. Ama bunun temelinde Cenab-ı Allah'la bağımızı güçlü tesis etmek yatmaktadır. Bundan dolayı elimizden geldiğince işte bilgiyi, eğitimi vesaire konuştuğumuz bu zaman diliminde Cenab-ı Allah'la, yani ilmin kaynağıyla, bilginin, bilgi hazinesinin sahibiyle doğru bir bağ kurup bizi Cenab-ı Allah'ın hakikate ulaştırması konusunda hem dua edeceğiz ama duamızı da çabalayarak hem sözlü hem de kavli olarak yapacağız. Öğrenme gayretinin içerisinde olacağız. Okuyacağız ama okurken muhakkak Cenab-ı Allah'ın adıyla okuyacağız. Aksi takdirde ilim bizi hakikate ulaştırmaz. İlim bizi belki de yanlış yollara da sevk eder. Çünkü ilim aslında insanı hakikate ulaştıran en büyük rehberdir. Ama bunu doğru bir şekilde kullanmazsanız, doğru bir şekilde yola revan olmazsanız, yola çıkmazsanız, bağlantıları doğru bir şekilde kullanmazsanız, o zaman yanlış yerlere gider insan ve bilgiyi elde ettiğini düşünerek bilgisizliğin gayyasına, cehaletin kuyusuna düşer.

Bana ilk senin ismini öğrettiler, Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim, hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim, hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de birbirimizden.

Peygamber hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken

Kıymetli dinleyiciler, İslam nazarında ilim öğrenmek ibadettir. Bununla ilgili Peygamber Efendimizin özellikle birçok hadisinin olduğunu biliyoruz. Hatta hadis kitaplarında ilmin faziletiyle ilgili müstakil bölümlerin olduğunu, bazı İslam alimlerinin ilmin, mesela İmam Gazali başta olmak üzere, ilmin faziletiyle ilgili müstakil kitaplar yazdıklarını, kitaplarında geniş geniş bölümler ayırdıklarını biz biliyoruz. Çünkü ilim bir ibadettir. Hatta ilim ibadetin de temelidir. Çünkü eğer bilginiz yoksa, ilminiz yoksa ibadetiniz de olmaz. İbadeti yapamazsınız. Şartlarına uygun bir şekilde yerine getiremezsiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim ilim sahiplerine ayrı bir önem veriyor ve hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kerimesiyle bu noktaya çok vurgulu bir şekilde işaret ediyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz de ilmin her Müslüman erkek ve kadına, yani ilim öğrenmenin, bilgilenmenin her Müslüman erkek ve kadına farz olduğunu bildiriyor. Bu da son derece önemli. Yani bilgi, ilim öğrenmek İslam'a göre farzdır ve farz olan bir ibadettir. Onun için bu ibadeti layıkıyla yerine getiren Müslümanlar İslam medeniyetinin inkişafına vesile olmuşlardır. İslam medeniyetinin yükselmesine, gelişmesine vesile olmuşlardır ve İslam medeniyeti bilgi temelli bir medeniyettir. İslam medeniyeti bilgi temelli bir medeniyettir. Onun için onun bu şekilde gelişmesinde nice geceler uykusuz geçirilen geceler var. İlim adamları bugünkü şartlarda da öyle ama eski şartlarda bu daha zor. Bilgiye ulaşma imkanının çok daha zor olduğu dönemlerde geceler boyu uykusuz geçirilen zaman var. Kilometrelerce seferler, yolculuklar yapılıyor bir bilgi elde etmek için ve hakikaten çok büyük bir çaba gerektiriyor. Ama o dönemde, o zor şartlarda nice İslam alimi ilmin, işte bu ilmi de sadece dini ilimler olarak da bakmıyoruz pek tabii. İlim dediğimizde hem dünyamızı hem ahiretimizi ilgilendiren çok yönlü bir ilimden söz ediyoruz. Hem dini ilimlerden hem de fen bilimlerinden, astronomiden, tıptan, matematikten, felsefeden, edebiyattan, tarihten, her bakın, yani bilgi taşıyan ve bizlere hakikati gösterme konusunda yardımcı olabilecek, hakikati bulma konusunda yardımcı olabilecek en ufak şeyi biz ilim olarak değerlendirdiğimiz için, onun korunması için, onun aktarılması için, onun taşınması için çaba sarf etmek de hakikaten bir ibadettir. İbadet bilinciyle ilim öğrenen Müslümanlar İslam medeniyetini geliştirmişler. Ancak daha sonra ilmi ya dünyalık bir takım beklentilere

ağlayan ya da sadece ibadetten kopuk ve sadece bilgi edinme yönünde çabalar sarf edilmesi sonucunda, yani Allah'tan kopuk, İslam'ın ruhundan kopuk bir ilim öğrenme çabası ve o ilmi yaşamama, hayatta taşımama, hayatta uygulamama sonucunda Müslümanlar ilim alemindeki gücünü kaybetmişler. Onun için bizlere düşen yeniden bu bağları doğru bir şekilde tesis edip Cenab-ı Allah'ın adıyla okuyup ilim öğrenmek ve bunu da hayatımıza taşımaktır. Bunu hayatımızda yaşamaktır. Bunu yaptığımız takdirde artık o ilim faydalı bir ilme dönüşmektedir. Aksi takdirde faydasız ilimdir. Faydasız ilimden ise Cenab-ı Peygamber Allah Teala'ya sığınmaktadır. Şimdi değerli dinleyiciler, ilim, irfan ve hikmet dedik. İlmi boyutu ilimle ilgili böyle kısaca ele aldıktan sonra biraz da irfan konusu üzerine dursak iyi olacak. İrfan çünkü ilmin derinleşmesidir. Bu konuyu biraz daha ele alıp biraz daha derinliğine girmemiz gerekiyor.

Kıymetli dinleyiciler, ilmin farklı dereceleri olduğunu söyledik, farklı boyutları olduğunu söyledik. Şimdi bu açıdan baktığımızda belki irfan ilmin bir üst mertebesidir veya irfan ilmin derinlik kazanmasıdır. İrfan kavramı. İrfan kavramı Arapçadaki marifet, yani

örf ve marifet kavramlarıyla bağlantılıdır. Ve daha çok irfandan ziyade marifet kavramı kullanılmaktadır. Bilmek olarak, yine bilgi olarak ifade edilmektedir. Az önce ne dedik? İlim, bilgi demektir. Bilim demektir. Marifet veya irfan da bilgi demektir. Ama bu bilgi biraz daha derinleşmiş bir bilgi. Genel olarak ifade ettiğimizde bilgi, ama daha bir derin bir bilgi. Onun için tanıma olarak da ifade edilmektedir. Tanımak, yani bilmek, bir şeyi bilebilirsiniz. Mesela işte ben filan yerde Ahmet isminde birisi yaşıyor. Evet, ben onu biliyorum. Ama ben Ahmet'i tanıyorum dediğimizde onun biraz daha özelliklerini daha geniş bir şekilde bildiğimizi ifade ediyor. Şimdi bir irfanı, marifeti şeyden ayıran, normal bir bilgiden veya ilimden ayıran özellikleri daha iyi anlamamız için böyle birkaç noktayı açıklamamız gerekiyor. Birincisi, irfan dediğimizde az önce ilimle ilgili tümel bilgiler dedik, genel bilgiler dedik. İrfan ise tikel, özel ve ayrıntılı bilgi anlamına gelmektedir. Hani çok böyle basit bir ifadeyle söyleyecek olursak, birisi ilim, genel bilgileri ifade ederken, marifet veya irfan, tikel, özel, yani daha özel, daha derin, daha hususiyetli ve daha ayrıntılı, detaylı bilgiyi ifade etmektedir. Bununla birlikte ne dedik? İlim, ilmin karşılığı ise, karşıt kelimesi ise cehildir, cehalettir. İrfanın, yani marifetin karşıt kelimesi ise inkardır. Dikkat edin, inkar. İnkar ise, yani bir şeyi görmemek, bir şeyi reddetmek, bir şeyi kabul etmemektir. Çok buradaki farkı daha iyi anlayabiliyoruz. Karşıt kelimelerinden, zıt kelimelerinden çok daha iyi anlayabiliyoruz. Evet, bir anlamda cahillik de inkarı, inkarla bağlantılıdır. Ama inkarın daha derin bir şey olduğunu. Yani birisi cahildir, bilmez, ama birisi bilmediğini de bilmez ve inkar eder. Bunlar ayrı dereceler olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de tabii marifet kelimesi, irfan kelimesi, kavramı İslam alimleri tarafından geniş bir şekilde değerlendirilmiş. Tıpkı ilim gibi çok farklı çalışmalar yapılmış. Marifet konusunda, irfan konusunda özellikle felsefe alimlerinin bazı çalışmaları var. Ama daha da ziyade mutasavvıfların, tasavvuf ilmiyle, yani İslam'ın derin boyutuyla, manevi boyutuyla, batıni boyutuyla, sadece zahiri boyutuyla değil, derinliğiyle uğraşan İslam düşünürleri tarafından ele alınmıştır marifet ve irfan. Bu bakımdan İmam-ı Gazali'yi özellikle zikretmek isterim. Tabii başka alimlerimiz de var. Sadece tabii mutasavvıflar değil. Mesela kelam alimleri de, felsefe alimleri de marifet kavramı üzerine durmuşlar. İrfan kavramı üzerine durmuşlar. Ama mutasavvıflar biraz özel olarak bu konu üzerine durmuşlar. Çünkü tasavvufun özünde de bu özel bilgiyi, buna mesela ona da ilim, aslında bazı kavramlar, kavram olarak ilim kullanılmaktadır. Ama o ilmi, bu marifet ilmini ele alırken ledünni ilim veya batıni ilim gibi ifadeler kullanılmaktadır. Onun için bu konuda mesela İmam Gazali'nin kısa bir açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. İmam Gazali'ye göre irfan, yani marifet Allah'ın kulun kalbine attığı nurla, Allah'ın

0: Allah'ın kulun kalbine attığı nurla, kulun daha önce isimlerini bildiği şeyleri açık seçik görmesidir. Kul daha önce isimlerini biliyor, yani bir bilgisi var. Şimdi az önce dedik ya, marifetin temelinde bilgi vardır, ilim vardır. Evet, kul, İmam Gazali'ye göre kulun belirli şeyler konusunda bilgisi olduğunda, Cenab-ı Allah da onun kalbine bir nur attığında o bilgiyi daha net görmesidir. İsimlerini bildiği şeyleri daha açık seçik görmesidir. Yani bu da şu demektir: kavraması, tanıması, bildiği şeyi tanıması. Hani biz az önce örnek verdik, Ahmet'in filan köyde, filan şehirde bir Ahmet yaşadığını biliyoruz. Ama biz onunla biraz muhabbet ettiğimizde, hani bizim tabirle onunla sofrada biraz yemek yediğimizde, onunla yolculuk yaptığımızda onu tanıyoruz. İşte marifet bu derin bilgidir. Daha detaylı bilgidir. Daha özel bilgilere sahip olmaktır. Bu bakımdan marifete aynı zamanda bilgiyi kalbin ve ruhun eğitimi sonucunda elde edilen bir şey olarak bakılmaktadır. Zaten marifetin İslami bilgi anlayışında bir üst noktada olması, işte kalbin ve ruhun bu işe dahil olmasıyla, sadece hani bilgiyi ya ilmi sadece aklın bir eylemi, aklın elde ettiği bir şey olarak görecek olursak, irfanda, marifette artık kalbi ve ruhu da devreye sokuyoruz. İşte İmam Gazali dedi ya, bildiklerimizin üzerine bir nur meselesi var. Nur da kalbe inen o kalbin aydınlanmasıdır. Bu da belirli bir çaba sonucunda Cenab-ı Allah'ın vereceği bir lütuftur. Onun için marifete aynı zamanda bilgiyi hikmete dönüştüren bir iç derinlik olarak bakılmaktadır. Yani içte bir derinlik, kalbin nurlanması, aydınlanması, yani sadece bir artı bir demekle veya işte 3-5 şeyi öğrenmekle değil de Cenab-ı Allah'ın insana ekstradan bir lütfu olarak bakılmaktadır İrfana. Onun için irfan sahibi sadece bilgi sahibi olmak değil, aynı zamanda bilgiyi kalpte olgunlaştırma süreciyle meşgul olan kişidir. Dikkat edin, bilgiyi kalpte olgunlaştırma. Bilgiyi aldık, o nur ışığıyla onu olgunlaştırıyoruz. Hani bir güzel bir peyniri veya kaşarı düşünün. Onu işte peyniri çaldınız, birkaç gün sonra onu yerseniz ayrı bir şey olur. Onu 3 ay olgunlaştırırsanız ayrı bir tadı olur. 1 sene olgunlaştırırsanız apayrı bir tadı olur. Şimdi bununla, bu olgunlaştırma süreciyle ilgili tabii şunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani burada bilgi çabalamakla, okumakla, öğrenmekle, bazen konuşmakla, tartışmakla öğrenilir. Ancak marifet, sahip olduğumuz bilgiyi susarak, tefekkür ederek marifeti elde etmekteyiz. Onun için İslam alimleri daha çok şunu söylemektedirler: Bilgide konuşma söz konusudur. Yani yeri geldiğinde cedel, tartışma vesaire, münazara, yani bunu tartışabilme. Ancak ilimde, marifette ise susmak. Susarak insan olgunlaşır. İç dünyasına çekilerek olgunlaşır. Bu son derece önemli bir husus. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu marifete sahip olan insan, bu derin bilgiye sahip olan insan artık marifete sahip olan insanda bilgi kibir olmaktan çıkıyor. Çünkü bilgi aynı zamanda beraberinde kibri de getiriyor. Gururu da getiriyor. Şeytanı hatırlayalım. Ben daha fazla biliyorum diyen şeytan var ortada. Ben daha işte akıllıyım. Akıllı çıkardı kendisini ama sonunda kaybetti. Bilgi kibirle beraber olabiliyor. Ancak marifet bilgiyi öyle bir harmanlıyor, öyle bir olgunlaştırıyor ki o artık kibir değil, tevazu. Konuşma değil, susma doğuruyor. Ve bu da zaman içerisinde çok daha insanı olgunlaştırıyor ve çok farklı bir takım olayları görme imkanı sağlıyor. Çünkü konuşan insan bazı şeyleri görme kaçırabilir ama susan insan daha derin bir vukufiyet kazanıyor, bakış açısı genişliyor. Onun için irfan sahibi olmak apayrı bir güzelliktir ve insana ahlak, merhamet, edep gibi güzel özelliklere sahip olmasına insanın sebep oluyor. Onun için bizler ilim, hani hep söylüyoruz, ilim ve irfan ehli olmak. Sadece ilim ehli değil, ilim ve irfan ehli olabilmek. Bu da ilim ve irfan ehli olan insan ise bir sonraki adımda hikmet sahibi de oluyor. Onun yaptıkları artık ettikleri hikmetli oluyor. Bu konuyu da hikmet konusunda şimdi ele alacağız.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: İlim ve irfan konusunu konuşuyoruz ve ilim ve irfanın birleştiğinde hikmet doğurduğunu söyledik. Bu konuda da çok kısa bir iki söz söyleyerek bu programı tamamlamak istiyorum. Aslında hikmet ilmin ve irfanın bir meyvesidir. Hikmet bir şeyi doğru yerinde yapabilmektir. Doğru bilgiyle doğru davranışın birleşmesi hikmet demektir. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet kavramının kullanıldığını görüyoruz. Tabii farklı anlamlarda. Ama hikmet kavramıyla hükmetmek, yani hüküm kavramının da aynı kökten geldiğini görüyoruz. Yani Cenab-ı Allah'ın El-Hakim ismi hem hikmet sahibi olmasını hem de her şeye hükmettiğini göstermektedir. Aslında bir şeye hükmetmek için hikmet sahibi olmak da gerekiyor. Hikmet sahibi olabilmek için ise bilgi ve irfan, ilim ve irfan son derece önemli şeylerdir. Hikmetin kaynağı da Cenab-ı Allah'tır. Ayet-i Kerime'de Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet vermişse ona büyük bir hayır vermiştir. Dolayısıyla hikmet sahibi olan insan hayır sahibi olur aynı zamanda. Onun için hikmet sahibi olan insan adaletlidir, ölçülüdür, basiretlidir. Bunlara sahip olan insan pek tabii ki iyi bir insan olur, iyi bir Müslüman olur aynı zamanda. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz bize hikmeti aramayı, hikmet sahibi olmayı teşvik etmiştir. Hikmet müminin kaybettiği maldır, yitik malıdır, onu nerede bulursa alsın diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu kadar geniş bir hikmet arama yolculuğuna çıkarıyor bizi Peygamber Efendimiz. Sadece bilgi yetmez. Bilgi temeldir. Onun üzerine irfanı inşa etmek, daha derin bir bilgi sahibi olmak. Ama bu da yetmez. Hikmet de olması gerekir. Bu işte hayatta taşımaktır bu bilgiyi ve doğru bir şekilde taşımaktır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin sünnetine aynı zamanda hikmet ismi verilmiştir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de isimlerinden birisi hikmettir. Hikmettir ve Peygamber Efendimizin sünnetine de hikmet ismi verilmiştir. Bu bakımdan bakıldığında İslam alimlerinin Kur'an ve sünnete dayalı olarak söyledikleri sözlere de hikmet denmektedir. Hikemi meşhur hikemler vardı.

Hikemi Atayi gibi, Hikemi işte Hikemiyat, Hikemi Hikem gibi eserler vardır. Bunlar hep Kur'an ve sünnete dayalı bir takım çıkarımlar, elde edilmiş sonuçlardır. Onun için Müslümanın hayatında muhakkak hikmet olmalı, hikmetle davranmalı. Ama bunun temelinde de dediğimiz gibi bil ilim ve irfan olacak. İlim bilmek, irfan ise o bilgiyi hissedip içselleştirmek, derinleştirmek, kalbimizin bir malına dönüştürmek ve daha sonra da buna göre doğru yaşamak, doğru davranışlar ortaya koymaktır. İşte İslam'ın istediği bizden bu. İslam bizden bilgili olup ahlaklı, hikmetli ve gönül sahibi insanlar olmamızı ve yetiştirmemizi istiyor. Onun için bugünlerde işte eğitimin, ilmin, kültürün konuşulduğu günlerde bu noktalara özellikle işaret etmek istedim. İlim aklı aydınlatır, irfan kalbi güzelleştirir, hikmet ise hayatı anlamlandırır diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 5 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma Öğleden Sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev, bütçe açığını azaltmaya yönelik tedbirler uzun vadeli olmalı açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu raporuna göre Bulgaristan 2025 bütçe verilerini manipüle etmedi. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk çeyreğinde %3,1 oranında arttı. Başbakan Rumen Radev, Avrupa Birliği genişlemesi aday ülkelerin kendi niteliklerine dayanmalı sözlerini kullandı. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev parlamentoda yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'ı aşırı bütçe açığı prosedürüne alma sürecini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydederek söz konusu sürecin geçen yılki net harcamalara ilişkin analiz ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasındaki kısmi veri farklılıkları sonrasında başlatıldığı belirtildi. Raporun görüş almak üzere ekonomik ve Mali Komisyonu'na sunulacağı, son kararın ise Avrupa Birliği Konseyi tarafından verileceği ve ardından Bulgaristan'ın resmen aşırı bütçe açığı prosedürüne alınıp alınmayacağı netleşeceği ifade edildi. Başbakan Yardımcısı, prosedürün başlatılması durumunda Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'dan bütçe açığını sınırlamaya yönelik somut tedbirler talep edeceği aktarıldı. Bu kapsamda net harcamaların gayri safi yurt içi hasılanın %0,5'i oranında azaltılmasının öngörüldüğü belirtildi. Maliye Bakanı, harcamaların sınırlandırılması ve bütçe harcamalarının yapısının analiz edilmesinin talep edileceğini bildirdi. Donev, bütçenin harcama yapısının iyi olmadığını belirterek harcamaların yaklaşık %76'sının maaşlar, sosyal ödemeler ve emekli aylıklarından oluştuğunu, sadece %24'ünün ise yatırım harcamalarına ayrıldığını söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı'na göre hükümet Avrupa Komisyonu'nun tavsiyeleriyle uyumlu olacak şekilde bütçe açığını sınırlamaya yönelik uzun vadeli tedbirler önermek zorunda kalacak. Avrupa Komisyonu Bulgaristan'a vergi sisteminde reform uygulaması ve tüm gelirler için geçerli olan %10'luk sabit vergi oranını gözden geçirmesi yönünde tavsiyede bulundu. Avrupa dönemi kapsamında yayımlanan ülke raporunda Avrupa Komisyonu mevcut vergi sisteminin yeterince adil olmadığını belirterek yüksek gelirli kesimlerin düşük gelirli vatandaşlara kıyasla daha düşük vergi yükü taşıdığına dikkat çekti. Benzer bir öneri daha önce Uluslararası Para Fonu tarafından da gündeme getirilmişti. 24.bg sitesinin aktardığı üzere Avrupa Komisyonu Bulgaristan'da vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasıla oranının Avrupa Birliği ortalamasının belirgin bir şekilde altında kaldığını vurguladı. Raporda bu durumun kamu hizmetleri ve yatırımların finansmanını olumsuz etkilediği kaydedildi. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu'nun tavsiyelerinin bağlayıcı olmadığı ve Bulgaristan'ın mali politika kararlarına doğrudan müdahale yetkisi bulunmadığı hatırlatıldı. Yayımlanan raporda ayrıca ücretlerdeki artış ve kayıt dışı ekonominin geniş hacminin bütçe açığını artıran unsurlar arasında yer aldığı belirtildi. Avrupa Komisyonu Bulgaristan'ın bütçe verilerini manipüle ettiğine dair herhangi bir

bulgu olmadığını bildirdi. Belgede Eurostat Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerini kontrol ediyor. Özellikle Yunanistan'da yaşanan gelişmelerin ardından uygulanan denetim süreci son derece titizdir. Verilerin yanlış olduğunu düşünmek için herhangi bir neden bulunmamaktadır ifadeleri yer aldı. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSİ verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,1 oranında, 2025'in 4. çeyreğine göre ise %0,7 oranında arttı. Açıklanan ön verilere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla 27,33 milyar avro, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise 4,262 avro olarak hesaplandı. İstihdam edilen kişi sayısının 3,5 milyon olduğu belirtilirken kişi başına üretimin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,6 oranında arttığı bildirildi. Karadağ'da düzenlenen Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuşan Başbakan Rumen Radev, genişleme sürecinin her aday ülkenin kendi niteliklerine dayanması gerektiği yönündeki Bulgaristan'ın tutumunu yineledi. Genişlemenin yargı, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve iyi komşuluk ilişkileri alanlarında kapsamlı reformlar gerektirdiğini belirten Radev, Bulgaristan'ın karmaşık jeopolitik durum nedeniyle Kopenhag üyelik kriterlerinden taviz verilmesi izin vermeyeceğini vurguladı ve sorunların bugün yapay bir şekilde bastırılması halinde yıllar sonra Avrupa ailesinde kendini göstereceği uyarısında bulundu. Bulgaristan'ın Batı Balkanların genişleme ve bütünleşme sürecinde her zaman temel itici güç olduğunu ifade eden Radev, bunun güvenliğe yapılan bir yatırım olduğunu ve ortak Avrupa istikrar ve refah alanının genişlemesine katkı sağladığını belirtti. DPS Partisi Kirkova İlçe Teşkilatı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada parti organı olarak istifa ettiğini duyurdu. Karar, partinin merkezi ve bölgesel liderliğiyle yaşanan gerilimlerin artması ve anlaşmazlıkların derinleşmesinin ardından meclis toplantısında alındı. İstifa nedenleri arasında belediye, parti yapısının görüş ve kararlarının sistematik olarak göz ardı edilmesi, ayrıca düzenli bir belediye toplantısında demokratik olarak seçilen belediye meclisinin iradesinin dikkate alınmaması ve onlarla diyalog kurulmaması yer almaktadır. Benere Kırcalı Radyosu'nun aktardığı üzere istifa eden ilçe teşkilatı üyelerine göre son aylarda ilçe yönetiminin görüş ve önerileri defalarca göz ardı edilmiş, bu da belediyedeki parti aktivistleri arasında ciddi hayal kırıklığına yol açmıştır. Ek bir neden ise ilçe teşkilatına ve temsilcilerine karşı sergilenen saygısız tavırdır. DPS Partisi Kırcalı İl Başkanı Rüşen Feyzullah, Kirkova İlçe Teşkilatı istifası hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve tüm koşullar netleştikten sonra resmi bir açıklama yapılacağını belirtti. Kotel'in Tiçe köyünde 4 Haziran'da şiddetli yağmurların ardından Çerna Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan evlerin ve sokakların temizleme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30 evi su bastı. Benere'ye konuşan Sliven valisi Mikhail Kaşerov, sel suları çekilmeye başladı, her yer çamur altında. Birçok hayvan telef olurken sel ardında çamur yığınları bıraktı dedi. Kotel Omurtak yolu artık trafiğe açık. Dün insanları evlerinden çıkarmak, onlara yardım etmek ve evlerinin mümkün olduğunca büyük bir bölümünü temizlemek için çok iyi organizasyon yapıldı. Köylüler Tiça köyünün okuma evine tahliye edildi. Muhtarlık, Bulgaristan Kızıl Haç Örgütü, BÇK ve itfaiye, battaniye, portatif yatak, su ve gıda temin etti dedi Kaşerov. Benete'nin aktardığı üzere askerler, itfaiyeciler ve orman çalışanları doğal afetin yol açtığı hasar tespit ve temizlik çalışmalarına katıldı. Felaketin yol açtığı hasara rağmen Tiça'da yaşayan bir kişi Benete kamerasının önünde sular altında kalan Çerna Nehri'ne biriken çöp torbaları attı. Selin ardından Nova TV'ye konuşan Varna'nın Medovet Köyü muhtarı Mustafa İsmail, bu durumdan biz sorumluyuz çünkü dere yataklarını temizlemedik. Ancak bunu

0: bunun için kaynak yok ifadelerini kullandı. Birçok hayvan telef oldu. Koyun ve keçiler iki köylümüze aitti diyen muhtar İsmail, selden can kaybının olmadığını ancak maddi hasarların büyük olduğunun altını çizerken dünkü sağanak yağış sırasında köydeki bir köprünün yıkıldığını söyledi ve birkaç gün önce yaşanan sele nazaran bu defa dalganın daha güçlü olduğunu ifade etti. Spor. Bulgaristan'ın bir numaralı atletizm sporcusu Božidar Sarıboykov, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Diamond League atletizm şampiyonasında uzun atlama dalında birinci oldu. Avrupa Salon uzun atlama şampiyonu son denemesinde harika bir performans sergileyerek 8,26 metreye ulaştı. Dünya atletizmin en güçlü ticari turnuvalarındaki ilk kariyer başarısını elde eden Sarıboykov, Bulgaristan'ın Diamond League tarihindeki erkekler kategorisindeki ilk zafere imza attı. Şimdiye kadar kadınlar sprint yarışında sadece Ivet Lalova birinciliği elde etmişti. Hava durumu. Hafta sonu sabahları güneşli, öğleden sonra yağışlı hava seyredecek. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 18 derece arasında değişirken Sofya'da 15 derece olacak. Ülkenin birçok bölgesinde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra gece yarısına kadar bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok yerde gök gürültülü, zaman zaman sağanak yağış görülecek. Dolu yağacak. En yüksek sıcaklıklar 25 ila 30 derece arasında olacak. Başkentte ise termometreler 26 dereceyi gösterecek. Karadeniz kıyılarında güneşli hava görülecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma meydana gelecek. Ancak yağış beklenmiyor. Güneydoğu'dan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23 ila 26 derece arasında. Deniz suyu sıcaklığı 20-21 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli, öğleden sonra çok bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. Dolu yağışı olasılığı var. Orta Balkan dağlarında ve Rodoplarda sağanak yağış görülecek. Batı, güneybatıdan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21-2000 metrelerde 14 derece olacak. Pazar günü hava durumunda değişiklik beklenmiyor. Sabah saatlerinde güneşli, öğle ve öğleden sonra gece yarısına kadar birçok yerde kısa süreli, geçici olarak şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu görülecek. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trençef ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programında sizi ilk olarak Kazanlı'a götüreceğiz ve orada düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'ni anlatacağız. Ardından Vancouver'a gideceğiz çünkü oradaki Bulgar Gülü çiçek açtı. Kısacası yine ilginç konuları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, Benares Tarazogora'nın bildirdiği gibi 2026 Gül Festivali çerçevesinde Kazanlık Belediye tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'ne bir kez daha ev sahipliği yapacak. Festival 5, 6 ve 7 Haziran olmak üzere 3 gün boyunca sürecek ve geleneklerin, dostluğun ve kültürel alışverişin kutlanması amacıyla Bulgaristan'dan ve yurt dışından katılımcıları bir araya getirecek. Amacının genç nesillerin folklöre olan ilgisini arttırmak ve farklı kültürler arasında karşılaşmalar için bir alan yaratmak olduğu etkinlikte katılımcılar müzik, şarkı ve danslar aracılığıyla geleneklerinin, göreneklerinin ve bayram ritüellerinin zenginliğini sergileyecekler. Zengin festival programında Kazandığın kardeş şehirlerinden folklor grupları da yer alacak.

olmaktan mutluluk duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Konsolosluğun bildirdiği üzere Pasifik Okyanusu kıyılarında yetişen bu güzel çiçek sadece doğal manzaranın bir parçası değil. Aynı zamanda Bulgaristan'ın geleneklerinin ve Bulgar toplumunun ana vatanla olan bağının da bir sembolüdür. Güllere gösterdikleri özen için Britanya, Kolombiya'sındaki Bulgar Kanada Derneği'ne ve gülleri bağışlayan Milena Sırneva ve Stefan Sırnev'e teşekkürlerini sunan Vancouver Konsolosluğu, bu girişimin Kanada'nın en çok ziyaret edilen kamusal alanlarından birinde kalıcı bir Bulgar izi bıraktığını ve Bulgaristan'ın tanıtılmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın Vancouver konsolosluğu Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda özellikle Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Toronto'daki başkonsolosluğunun girişimiyle Vancouver'ın en büyük ve en sembolik parkına dikilen Bulgar Gülü'nün bu yıl tekrar çiçek açtığını paylaşmak

0: Sevgili dinleyiciler, yarın sabah sizden bize, bizden size programında birbirinden farklı konu ve konuklarımız olacak. Tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova bu sefer Nesebar'daki Yel Değirmeni'nin ziyarete açılması üzerinden 3 yılın tamamlanması vesilesiyle Nesebar şehrinin en tanınmış sembollerinden biri olan bu Yel Değirmeni'nin tarihçesiyle ilgili ayrıntıları aktaracak. Devamla ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu'yu konuk edeceğiz. Benere Hristo Botev programının Hicif ve Yelgi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serildi. Aytoslu açılıştan hemen sonra stüdyomuza gelerek bir yandan kendi hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattı. Diğer yandan ise Benere, Hicif ve Yergi ekibi yöneticisiyle nasıl tanıştığını, sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını paylaştı. Katılımcı sanatçıların kim olduklarına ilişkin bilgi verdi. Konu ve konuklarımız bununla bitmiyor değerli dinleyiciler. 6 Haziran'ın Rus yazar ve şair Pushkin'in doğduğu tarih olmasını vesile ederek kaleminden çıkan Balıkçı ile Altın Balık masalının anlamını konuşmak üzere ayrıca oyuncu Tezcan Ferhat'la bir sohbetimiz olacak. Sakın kaçırmayın diyorum ve böylece yayınımızın günün getirdikleri programı kısmının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle dini konuları ele alacağız. Dini perspektiften günümüzdeki bazı olayları değerlendirmeye çalışacağız. Günümüzdeki bazı olayları derken de malum bugünlerde çocuklar okullarını bitiriyorlar. Bitirdiler ilkokul öğrencileri. Ondan önce Bulgaristan'ın kültür bayramı vardı, eğitim bayramı vardı ve bu vesileyle eğitim konusunu, eğitimden de ziyade ilim, irfan ve hikmet konusunu İslami açıdan ele almaya çalışacağız. Çünkü bütün bu eğitim çalışmalarının amacı insanın bilgi sahibi olması, ilim sahibi olması, irfan sahibi olması ve hikmetli bir kişi olmasıdır. Bunu ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapamıyoruz o ayrı mesele. Ama nihayetinde her eğitim çalışmasının temelinde bu amaç yatmaktadır. Yani sadece dünyamızı kurtaralım, sadece bir meslek elde edelim değildir muhakkak. Çünkü bu da elbette önemli bir eğitimin, bir eğitim sürecinin bir parçası veya amacı, ama esasında ilim öğrenmektir. Genel anlamıyla ilim sahibi olmaktır, irfan sahibi olmaktır ve hikmet sahibi olmaktır. Bu kavramlar ne anlama geliyor? İslam açısından baktığımızda

neler söyleyebiliriz? Tabii konular çok geniş konular. Bu konularla her biriyle ilgili müstakil eserlerin yazıldığını bizler biliyoruz. Gerek ilimle ilgili, gerek marifetle ilgili, gerekse hikmetle ilgili. Ama biz bunu böyle birkaç başlık altında sizlerle paylaşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Hep birlikte buyurun. Değerli dinleyiciler, İslam'da ilim, irfan ve hikmet konusunu ele almaya başlarken öncelikli olarak ilim konusu üzerine duracağız. Çünkü bunlar aslında birbirine bağlı olan şeyler. Ve genel olarak İslam ilim anlayışına, irfan anlayışına ve hikmet anlayışına baktığımızda ilim işin temelidir. Yani biz bunu Türkçe'de bilgi olarak ifade ediyoruz. Genellikle bilgi veya bazen de bilim olarak da ifade ediliyor ilim kavramı. Bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin inanç, yani itikat, bir nesnenin şeklinin zihinde oluşması vesaire gibi açıklamaları var ilmin ve bilginin. Bunun ilmin ne olduğunu daha iyi anlamak için ise karşılığına bakmamız gerekiyor. Bu da cehildir. Arapça olan ilim kelimesinin karşılığı cehildir. Veya Türkçe'ye söyleyecek olursak bilgi, bilginin karşılığı da bilgisizliktir. Yani bizim daha doğru ifadeyle belki de cahilliktir. Bu son derece açıklayıcı bir ifade oluyor. Özellikle İslam alimlerini tanımlamaları yaparken biz şunu görüyoruz. Genellikle bir kelimenin karşıt anlamını muhakkak veriyorlar. Çünkü bir şeyin gerçeğini anlamak onun karşıt anlamıyla en güzel olduğunu görüyoruz. Onun için ilim karşılığı ise cehildir. Yani ilmin karşılığı cehalettir. Bu bakımdan bakıldığında ilmin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlıyoruz. Çünkü cehalet büyük bir kayıptır. İnsan için büyük bir kayıptır. Tabii onun da boyutları var. Farklı farklı boyutlar var. Nasıl ki ilmin farklı boyutları varsa cehaletin de farklı boyutları var. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerden biliyoruz. Bir, ilmel yakîn var. Yani bir bilgiyi bilerek elde etmek var. Bir bilgiyi görerek aynel yakîn, yani o yakînin mertebesini, insanın inancının veya kanaatinin veya işte bilgisinin güçlü bir şekilde yerleşmesini gösteren aynel yakîn, gözle görerek bilmek var. Bir de tabii ki hakkal yakîn, işi hakikatiyle bilebilmek. Bunlar farklı mertebeler olduğu gibi tabii ilim adamları ilmi başka açılardan da tasnif etmişler. İşte zahiri ilim, batıni ilim vesaire gibi. Bunlara tabii çok fazla detayıyla giremeyeceğiz. Kısaca böyle işin özetini vermek adına söylemek istediğimiz, yani nasıl ki ilmin farklı çeşitleri, farklı boyutları varsa cehaletin de farklı çeşitleri var. Yani mutlak cehalet olduğu gibi işte basit bir cehalet, işte mürekkep cehalet denilen vesaire vesaire şeyler var. Onun için bilgi ve ilim bizim açımızdan cahilliğin karşıtı olarak son derece önemli bir kavram ve insanın sahip olması gereken bir şey. İlim dediğimizde genel anlamıyla bütün genel ve tümel bütün bilgileri ifade etmektedir. Orada çok ayrıntı vesaire söz konusu değildir. Bunu da genel anlamda diyorum tanımlarken İslam alimleri genel ve tümel bilgi olarak tanımlamaktadırlar. Çünkü biraz sonra marifet konusunu işlerken göreceğiz. Orada farklı bir boyut var. İslam'a göre baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Allah'ın

Hazreti Adem'i yarattıktan sonra insana isimler öğrettiği, belirli şeylerin isimlerini öğrettiği bildirilmektedir. Bu isimler aslında bir bilgidir. Yani her nesnenin ismini öğrenmesi Hazreti Adem'in elde ettiği bilgidir, ilimdir. İlmin kaynağı dolayısıyla Cenab-ı Allah'tır ve o el-alimdir, ilim sahibidir. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın sıfatları arasında ilim vardır. Yani ilim sahibi, bilgi sahibi ama mutlak manada her şeyin bilgisine sahip olan el-alim de her şeyi bilen anlamına gelmektedir.

veya Alim isminin, El Alim isminin tecellisidir. Tecellisi sonucunda biz ona, onu elde edebilmekteyiz. Dolayısıyla Allah'tan kopuk bir ilim, Allah'tan kopuk bir bilgi insana hakiki amaçladığı o bilgiyi vermez. İşin temelinde Allah olması gerekiyor. Bunu biz Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinden daha anlıyoruz. Hepimizin hep tekrarladığımız, bildiğimiz ayet-i kerimeler Alak suresinde, İkra suresinde Cenab-ı Allah İkra bismi rabbikellezî halak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Halak ellezî allemel İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem. Şimdi orada devamında da yaratan Rabbimizin adıyla okumayı emrediyor Cenab-ı Allah. İlk ayeti kerimede devamında da bize öğrettiği, kalemle yazmayı öğrettiği, yani bilginin bir unsurunun da kalem olduğunu bizlere bildiriyor. Cenab-ı Allah'ın da insana talim ettiğini bizlere bildiriyor. Başka bir ayet-i kerimede de devamında daha doğrusu Allemel insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini, bilmediği şeyi öğretti. Yani burada Cenab-ı Allah'ın ilmi insanlara verdiğini, insanlara öğrettiğini, ondan sonra bizim de o ilme sahip olabilmemiz için yaradan Rabbimizin adıyla okumamız gerektiğini, okumalarımızın başında yaradan Rabbimizin olması gerektiğini ifade etmiş oluyor. Şimdi buradan özetle söyleyecek olursak bize verilen mesaj şudur. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Allah'tan kopuk bir şekilde ilim sahibi olunmaz. İşin temelinde Allah olacak. Bağı doğru kuracağız. Bizim Cenab-ı Allah'la bir ontolojik bağımız var. Temelden bir, o bizi yaratmış, ruhumuzu üfürmüş ve bilgiyi veren de bize odur. Dolayısıyla biz o bağı, temelde olan bağı asla koparmamamız gerekiyor eğer hakikaten ilim sahibi olmak istersek. Çünkü bunun neticesinde biz çok güzel şeyler elde edeceğiz. Bize Cenab-ı Allah kendisini daha iyi tanıtacak. Biz Cenab-ı Allah'ı belki az bir şekilde tanıyarak yola çıkacağız. Ama ilim sahibi oldukça Cenab-ı Allah'ı daha iyi tanıma imkanı bulacağız. Ayrıca hakikati kavramamızda da işin aslını öğrenmemizde de, yani hakiki ilim sahibi olmamızda da bize son derece faydalı olacak bu yaklaşımımız. Yani Cenab-ı Allah'la bağımızı koparmamak. Bu konuda biz birkaç adım attıktan sonra Cenab-ı Allah bizlere bir takım kapılar açacak. İlim kapılarını açacak. Bunu da bize nurla ihsan edecek. Bize nur verecek ve biz daha önce görmediğimiz, karanlıkta bulunduğumuz şeyleri görmeye başlayacağız. Ama bunun temelinde Cenab-ı Allah'la bağımızı güçlü tesis etmek yatmaktadır. Bundan dolayı elimizden geldiğince işte bilgiyi, eğitimi vesaire konuştuğumuz bu zaman diliminde Cenab-ı Allah'la, yani ilmin kaynağıyla, bilginin, bilgi hazinesinin sahibiyle doğru bir bağ kurup bizi Cenab-ı Allah'ın hakikate ulaştırması konusunda hem dua edeceğiz ama duamızı da çabalayarak hem sözlü hem de kavli olarak yapacağız. Öğrenme gayretinin içerisinde olacağız. Okuyacağız ama okurken muhakkak Cenab-ı Allah'ın adıyla okuyacağız. Aksi takdirde ilim bizi hakikate ulaştırmaz. İlim bizi belki de yanlış yollara da sevk eder. Çünkü ilim aslında insanı hakikate ulaştıran en büyük rehberdir. Ama bunu doğru bir

bir şekilde kullanmazsanız, doğru bir şekilde yola revan olmazsanız, yola çıkmazsanız, bağlantıları doğru bir şekilde kullanmazsanız, o zaman yanlış yerlere gider insan ve bilgiyi elde ettiğini düşünerek bilgisizliğin gayyasına, cehaletin kuyusuna düşer. Kıymetli dinleyiciler, İslam nazarında ilim öğrenmek ibadettir. Bununla ilgili Peygamber Efendimizin özellikle birçok hadisinin olduğunu biliyoruz. Hatta hadis kitaplarında ilmin faziletiyle ilgili müstakil bölümlerin olduğunu, bazı İslam alimlerinin ilmin, mesela İmam Gazali başta olmak üzere, ilmin faziletiyle ilgili müstakil kitaplar yazdıklarını, kitaplarında geniş geniş bölümler ayırdıklarını biz biliyoruz. Çünkü ilim bir ibadettir. Hatta ilim ibadetin de temelidir. Çünkü eğer bilginiz yoksa, ilminiz yoksa ibadetiniz de olmaz. İbadeti yapamazsınız. Şartlarına uygun bir şekilde yerine getiremezsiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim ilim sahiplerine ayrı bir önem veriyor ve hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kerimesiyle bu noktaya çok vurgulu bir şekilde işaret ediyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz de ilmin her Müslüman erkek ve kadına, yani ilim öğrenmenin, bilgilenmenin her Müslüman erkek ve kadına farz olduğunu bildiriyor. Bu da son derece önemli. Yani bilgi, ilim öğrenmek İslam'a göre farzdır ve farz olan bir ibadettir. Onun için bu ibadeti layıkıyla yerine getiren Müslümanlar İslam medeniyetinin inkişafına vesile olmuşlardır. İslam medeniyetinin yükselmesine, gelişmesine vesile olmuşlardır ve İslam medeniyeti bilgi temelli bir medeniyettir. İslam medeniyeti bilgi temelli bir medeniyettir. Onun için onun bu şekilde gelişmesinde nice geceler uykusuz geçirilen geceler var. İlim adamları bugünkü şartlarda da öyle ama eski şartlarda bu daha zor. Bilgiye ulaşma imkanının çok daha zor olduğu dönemlerde geceler boyu uykusuz geçirilen zaman var. Kilometrelerce seferler, yolculuklar yapılıyor bir bilgiyi elde etmek için ve hakikaten çok büyük bir çaba gerektiriyor. Ama o dönemde, o zor şartlarda nice İslam alimi ilmin, işte bu ilmi de sadece dini ilimler olarak da bakmıyoruz pek tabii. İlim dediğimizde hem dünyamızı hem ahiretimizi ilgilendiren çok yönlü bir ilimden söz ediyoruz. Hem dini ilimlerden hem de fen bilimlerinden, astronomiden, tıptan, matematikten, felsefeden, edebiyattan, tarihten, her bakın, yani bilgi taşıyan ve bizlere hakikati gösterme konusunda yardımcı olabilecek, hakikati bulma konusunda yardımcı olabilecek en ufak şeyi biz ilim olarak değerlendirdiğimiz için, onun korunması için, onun aktarılması için, onun taşınması için çaba sarf etmek de hakikaten bir ibadettir. İbadet bilinciyle ilim öğrenen Müslümanlar İslam medeniyetini geliştirmişler. Ancak daha sonra ilmi ya dünyalık bir takım beklentilere bağlayan ya da sadece ibadetten kopuk ve sadece bilgi edinme yönünde çabalar sarf edilmesi sonucunda, yani Allah'tan kopuk, İslam'ın ruhundan kopuk bir ilim öğrenme çabası ve o ilmi yaşamama, hayatta taşımama, hayatta uygulamama sonucunda Müslümanlar ilim alemindeki gücünü kaybetmişler. Onun için bizlere düşen yeniden bu bağları doğru bir şekilde tesis edip Cenab-ı Allah'ın adı

ile okuyup ilim öğrenmek ve bunu da hayatımıza taşımaktır. Bunu hayatımızda yaşamaktır. Bunu yaptığımız takdirde artık o ilim faydalı bir ilme dönüşmektedir. Aksi takdirde faydasız ilimdir. Faydasız ilimden ise Cenab-ı Peygamber Allah Teala'ya sığınmaktadır. Şimdi değerli dinleyiciler, ilim, irfan ve hikmet dedik. İlmi boyutu ilimle ilgili böyle kısaca ele aldıktan sonra biraz da irfan konusu üzerine dursak iyi olacak. İrfan çünkü ilmin derinleşmesidir. Bu konuyu biraz daha ele alıp biraz daha derinliğine girmemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, ilmin farklı dereceleri olduğunu söyledik, farklı boyutları olduğunu söyledik. Şimdi bu açıdan baktığımızda belki irfan ilmin bir üst mertebesidir veya irfan ilmin derinlik kazanmasıdır. İrfan kavramı. İrfan kavramı Arapçadaki marifet yani örf ve marifet kavramlarıyla bağlantılıdır. Ve daha çok irfandan ziyade marifet kavramı kullanılmaktadır. Bilmek olarak yine bilgi olarak ifade edilmektedir. Az önce ne dedik? İlim bilgi demektir. Bilim demektir. Marifet veya irfan da bilgi demektir. Ama bu bilgi biraz daha derinleşmiş bir bilgi. Genel olarak ifade ettiğimizde bilgi ama daha bir derin bir bilgi. Onun için tanıma olarak da ifade edilmektedir. Tanımak yani bilmek, bir şeyi bilebilirsiniz. Mesela işte ben filan yerde Ahmet isminde birisi yaşıyor. Evet ben onu biliyorum ama ben Ahmet'i tanıyorum dediğimizde onun biraz daha özelliklerini daha geniş bir şekilde bildiğimizi ifade ediyor. Şimdi bir irfanı, marifeti şeyden ayıran, normal bir bilgiden veya ilimden ayıran özellikleri daha iyi anlamamız için böyle birkaç noktayı açıklamamız gerekiyor. Birincisi, İrfan dediğimizde az önce ilimle ilgili tümel bilgiler dedik, genel bilgiler dedik. İrfan ise tikel, özel ve ayrıntılı bilgi anlamına gelmektedir. Hani çok böyle basit bir ifadeyle söyleyecek olursak, birisi ilim genel bilgileri ifade ederken marifet veya irfan tikel, özel yani daha özel, daha derin, daha hususiyetli ve daha ayrıntılı, detaylı bilgiyi ifade etmektedir. Bununla birlikte ne dedik? İlmin karşılığı ise, karşıt kelimesi ise cehildir, cehalettir. İrfanın yani marifetin karşıt kelimesi ise inkardır. Dikkat edin, inkar. İnkar ise yani bir şeyi görmemek, bir şeyi reddetmek, bir şeyi kabul etmemektir. Çok buradaki farkı daha iyi anlayabiliyoruz. Karşıt kelimelerinden, zıt kelimelerinden çok daha iyi anlayabiliyoruz. Evet, bir anlamda cahillik de inkarla bağlantılıdır ama inkarın daha derin bir şey olduğunu. Yani birisi cahildir, bilmez ama birisi bilmediğini de bilmez ve inkar eder. Bunlar ayrı dereceler olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de tabii marifet kelimesi, irfan kelimesi kavramı İslam alimleri tarafından geniş bir şekilde değerlendirilmiş. Tıpkı ilim gibi. Çok farklı çalışmalar yapılmış. Marifet konusunda, irfan konusunda özellikle felsefe alimlerinin bazı çalışmaları var. Ama daha da ziyade
mutasavvıfların tasavvuf ilmiyle, yani İslam'ın derin boyutuyla, manevi boyutuyla, batıni boyutuyla, sadece zahiri boyutuyla değil, derinliğiyle uğraşan İslam düşünürleri tarafından ele alınmıştır marifet ve irfan. Bu bakımdan İmam-ı Gazali'yi özellikle zikretmek isterim. Tabii başka alimlerimiz de var. Sadece tabii mutasavvıflar değil, mesela kelam alimleri de, felsefe alimleri de marifet kavramı üzerine durmuşlar. İrfan kavramı üzerine durmuşlar. Ama mutasavvıflar biraz özel olarak bu konu üzerine durmuşlar. Çünkü tasavvufun özünde de bu özel bilgiyi, buna mesela ona da ilim, aslında bazı kavramlar, kavram olarak ilim kullanılmaktadır. Ama o ilmi, bu marifet ilmini ele alırken ledünni ilim veya batıni ilim gibi ifadeler kullanılmaktadır. Onun için bu konuda mesela İmam Gazali'nin kısa bir açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. İmam Gazali'ye göre irfan, yani marifet Allah'ın kulun kalbine attığı nurla, kulun daha önce isimlerini bildiği şeyleri açık seçik görmesidir. Kul daha önce isimlerini biliyor, yani bir bilgisi var. Şimdi az önce dedik ya, marifetin temelinde bilgi vardır, ilim vardır. Evet, kul İmam Gazali'ye göre kulun belirli şeyler konusunda bilgisi olduğunda, Cenab-ı Allah da onun kalbine bir nur attığında o bilgiyi daha net görmesidir. İsimlerini bildiği şeyleri daha açık seçik görmesidir. Yani bu da şu demektir: kavraması, tanıması, bildiği şeyi tanıması. Hani biz az önce örnek verdik. Ahmet'in filan köyde, filan şehirde bir Ahmet yaşadığını biliyoruz. Ama biz onunla biraz muhabbet ettiğimizde, hani bizim tabirle onunla sofrada biraz yemek yediğimizde, onunla yolculuk yaptığımızda onu tanıyoruz. İşte marifet bu derin bilgidir. Daha detaylı bilgidir. Daha özel bilgilere sahip olmaktır. Onun, bu bakımdan marifete aynı zamanda bilgiyi kalbin ve ruhun eğitimi sonucunda elde edilen bir şey olarak bakılmaktadır. Zaten marifetin İslami bilgi anlayışında bir üst noktada olması, işte kalbin ve ruhun bu işe dahil olmasıyla, sadece hani bilgiyi ya ilmi sadece aklın bir eylemi, aklın elde ettiği bir şey olarak görecek olursak, irfanda, marifette artık kalbi ve ruhu da devreye sokuyoruz. İşte İmam Gazali dedi ya, bildiklerimizin üzerine bir nur meselesi var. Nur da kalbe inen o kalbin aydınlanmasıdır. Bu da belirli bir çaba sonucunda Cenab-ı Allah'ın vereceği bir lütuftur. Onun için marifete aynı zamanda bilgiyi hikmete dönüştüren bir iç derinlik olarak bakılmaktadır. Yani içte bir derinlik, kalbin nurlanması, aydınlanması, yani sadece 1+1 demekle veya işte 3-5 şeyi öğrenmekle değil de Cenab-ı Allah'ın insana ekstradan bir lütfu olarak bakılmaktadır İrfana. Onun için İrfan sahibi sadece bilgi sahibi olmak değil, aynı zamanda bilgiyi kalpte olgunlaştırma süreciyle meşgul olan kişidir. Dikkat edin, bilgiyi kalpte olgunlaştırma. Bilgiyi aldık, o nur ışığıyla onu olgunlaştırıyoruz. Hani bir güzel bir peyniri veya kaşarı düşünün. Onu işte peyniri çaldınız. Birkaç gün sonra
Onu yerseniz ayrı bir şey olur. Onu 3 ay olgunlaştırırsanız ayrı bir tadı olur. 1 sene olgunlaştırırsanız apayrı bir tadı olur. Şimdi bununla, bu olgunlaştırma süreciyle ilgili tabii şunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani burada bilgi çabalamakla, okumakla, öğrenmekle, bazen konuşmakla, tartışmakla öğrenilir. Ancak marifet, sahip olduğumuz bilgiyi susarak, tefekkür ederek marifeti elde etmekteyiz. Onun için İslam alimleri daha çok şunu söylemektedirler. Bilgi, bilgide konuşma söz konusudur. Yani yeri geldiğinde cedel, tartışma vesaire, münazara. Yani bunu tartışabilme. Ancak ilimde, marifette ise susmak. Susarak insan olgunlaşır. İç dünyasına çekilerek olgunlaşır. Bu son derece önemli bir husus. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu marifete sahip olan insan, bu derin bilgiye sahip olan insan artık marifete sahip olan insanda bilgi kibir olmaktan çıkıyor. Çünkü bilgi aynı zamanda beraberinde kibri de getiriyor. Gururu da getiriyor. Şeytanı hatırlayalım. Ben daha fazla biliyorum diyen şeytan var ortada. Ben daha işte akıllıyım. Akıllı çıkardı kendisini ama sonunda kaybetti. Bilgi kibirle beraber olabiliyor. Ancak marifet bilgiyi öyle bir harmanlıyor, öyle bir olgunlaştırıyor ki o artık kibir değil, tevazu, konuşma değil, susma doğuruyor. Ve bu da zaman içerisinde çok daha insanı olgunlaştırıyor ve çok farklı bir takım olayları görme imkanı sağlıyor. Çünkü konuşan insan bazı şeyleri görme, kaçırabilir ama susan insan daha derin bir vukufiyet kazanıyor, bakış açısı genişliyor. Onun için irfan sahibi olmak apayrı bir güzelliktir ve insana ahlak, merhamet, edep gibi güzel özelliklere sahip olmasına insanın sebep oluyor. Onun için bizler ilim, hani hep söylüyoruz, ilim ve irfan ehli olmak. Sadece ilim ehli değil, ilim ve irfan ehli olabilmek. Bu da ilim ve irfan ehli olan insan ise bir sonraki adımda hikmet sahibi de oluyor. Onun yaptıkları artık ettikleri hikmetli oluyor. Bu konuyu da, hikmet konusunda şimdi ele alacağız. İlim ve irfan konusunu konuşuyoruz ve ilim ve irfanın birleştiğinde hikmet doğurduğunu söyledik. Bu konuda da çok kısa bir iki söz söyleyerek bu programı tamamlamak istiyorum. Aslında hikmet, ilmin ve irfanın bir meyvesidir. Hikmet, bir şeyi doğru yerinde yapabilmektir. Doğru bilgiyle doğru davranışın birleşmesi hikmet demektir. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet kavramının kullanıldığını görüyoruz. Tabii farklı anlamlarda. Ama hikmet kavramıyla hükmetmek, yani hüküm kavramının da aynı kökten geldiğini görüyoruz. Yani Cenab-ı Allah'ın El-Hakim ismi hem hikmet sahibi olmasını hem de her şeye hükmettiğini göstermektedir. Aslında bir şeye hükmetmek için hikmet sahibi olmak da gerekiyor. Hikmet sahibi olabilmek için ise bilgi ve irfan, ilim ve irfan son derece önemli şeylerdir. Hikmetin kaynağı da Cenab-ı Allah'tır. Ayet-i Kerime'de Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet vermişse ona büyük bir hayır vermiştir. Dolayısıyla hikmet sahibi olan insan hayır sahibi olur aynı zamanda. Onun için hikmet sahibi olan insan adaletlidir, ölçülüdür, basiretlidir.
Bunlara sahip olan insan pek tabii ki iyi bir insan olur, iyi bir Müslüman olur aynı zamanda. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz bize hikmeti aramayı

iyi, hikmet sahibi olmayı teşvik etmiştir. Hikmet müminin kaybettiği maldır, yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu kadar geniş bir hikmet arama yolculuğuna çıkarıyor bizi Peygamber Efendimiz. Sadece bilgi yetmez. Bilgi temeldir. Onun üzerine irfanı inşa etmek, daha derin bir bilgi sahibi olmak. Ama bu da yetmez. Hikmet de olması gerekir. Bu işte hayatta taşımaktır bu bilgiyi ve doğru bir şekilde taşımaktır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin sünnetine aynı zamanda hikmet ismi verilmiştir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de isimlerinden birisi hikmettir. Hikmettir ve Peygamber Efendimizin sünnetine de hikmet ismi verilmiştir. Bu bakımdan bakıldığında İslam alimlerinin Kur'an ve sünnete dayalı olarak söyledikleri sözlere de hikmet denmektedir. Meşhur hikemler vardır. Hikemi Atayi gibi, hikem gibi eserler vardır. Bunlar hep Kur'an ve sünnete dayalı bir takım çıkarımlar, elde edilmiş sonuçlardır. Onun için Müslümanın hayatında muhakkak hikmet olmalı, hikmetle davranmalı. Ama bunun temelinde de dediğimiz gibi ilim ve irfan olacak. İlim bilmek, irfan ise o bilgiyi hissedip içselleştirmek, derinleştirmek, kalbimizin bir malına dönüştürmek ve daha sonra da buna göre doğru yaşamak, doğru davranışlar ortaya koymaktır. İşte İslam'ın istediği bizden bu. İslam bizden bilgili olup ahlaklı, hikmetli ve gönül sahibi insanlar olmamızı ve yetiştirmemizi istiyor. Onun için bugünlerde işte eğitimin, ilmin, kültürün konuşulduğu günlerde bu noktalara özellikle işaret etmek istedim. İlim aklı aydınlatır, irfan kalbi güzelleştirir, hikmet ise hayatı anlamlandırır diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.